Druzeyi, druzeyi, druzeyo, druzeyire. Druzeyo, druzeyo, druzeyo, druzeyi, druzeyi, druzeyo, druzeyire. Aya mana kuma drubye ba druzeyi, aya mana kuma drubye basa. Aya mana kuma drubye ba kosu panyo sarifu na kuma druye mabye. Aya mana kuma drubye ba ne parbanyo, aya mana kuma drubye basa. Druzeyo, druzeyo,